0: Merak etmeyin, ben yurtta kalacağım. Yurt izin ararım ben olmazsa. Tamam peki, ben cebini açık bırak, ben seni ararım. Ben ayrıntı oluyor.
1: Harika.